0: kiwa, tapi kiwa, dan dahaya iban kar ke wepan. La la la la.
1: Tegi pirunu fan nitirunu payatuna. Chani ek de tunu mavata.
2: Me sadde. Roma karuga.